0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temel

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security, and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks.

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks. Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and Indian Prime Minister Narendra Modi shared a light moment ahead of the Shanghai Cooperation Organization Summit in Bishkek. The three leaders were seen holding hands and briefly speaking to each other before taking their places for the official family photo. The informal moment came as the SCO marked its 25th anniversary.

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks. Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and Indian Prime Minister Narendra Modi shared a light moment ahead of the Shanghai Cooperation Organization Summit in Bishkek. The three leaders were seen holding hands and briefly speaking to each other before taking their places for the official family photo. The informal moment came as the SCO marked its 25th anniversary with a major gathering of leaders from across Eurasia. The organization, which was formally established in 2001, has grown from its original Eurasian core into a grouping of 10 full members, including China, Russia, India, Iran, and Pakistan. The summit comes at a time of significant geopolitical tension with the war in Ukraine, conflicts in the Middle East, and growing competition between major powers shaping the international agenda.

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey-Russia relations are at their most advanced level as he met Russian President Vladimir Putin in Kyrgyzstan. Russian President Vladimir Putin has described Ankara as one of Moscow's privileged partners in foreign policy and economic cooperation.
0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan met Russian President Vladimir Putin in Kyrgyzstan's Bishkek on the margins of Shanghai Cooperation Organization. In remarks at the meeting, Erdogan stated that Turkish-Russian relations were far more advanced compared to the past. Turkish President said that bilateral relations are at their most advanced level.
3: Ben de değerli başkanla bugün

0: ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışı ile birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
1: Russian President Vladimir Putin has described Ankara as one of Moscow's privileged partners in foreign policy and economic cooperation. Speaking during a meeting with Turkish President, Putin said economic cooperation between the two countries remains at a high level, attributing this in part to Erdogan's attention to bilateral ties. Putin also highlighted ongoing joint projects, particularly the Akkuyu nuclear power plant. He noted that Ankara aims to commission the plant's first unit this year, adding confidently, this will happen. Akkuyu is a flagship energy project in bilateral relations and is expected to play a major role in Ankara's efforts to expand its nuclear energy capacity.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey-Russia relations are at their most advanced level as he met Russian President Vladimir Putin in Kyrgyzstan. Russian President Vladimir Putin has described Ankara as one of Moscow's privileged partners in foreign policy and economic cooperation.
1: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
3: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
1: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
3: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
1: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
3: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
1: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
3: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı

0: corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey-Russia relations are at their most advanced level as he met Russian President Vladimir Putin in Kyrgyzstan. Russian President Vladimir Putin has described Ankara as one of Moscow's privileged partners in foreign policy and economic cooperation.
0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan met Russian President Vladimir Putin in Kyrgyzstan's Bishkek on the margins of Shanghai Cooperation Organization. In remarks at the meeting, Erdogan stated that Turkish-Russian relations were far more advanced compared to the past. Turkish President said that bilateral relations are at their most advanced level.
3: Ben de değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
0: President Erdogan also highlighted the importance of the Akuyu nuclear power plant for bilateral relations, saying the project had entered its final stage.
3: Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
0: Russian President Vladimir Putin has described Ankara as one of Moscow's privileged partners in foreign policy and economic cooperation. Speaking during a meeting with Turkish President, Putin said economic cooperation between the two countries remains at a high level, attributing this in part to Erdogan's attention to bilateral ties. Putin also highlighted ongoing joint projects, particularly the Akuyu nuclear power plant. He noted that Ankara aims to commission the plant's first unit this year, adding confidence this will happen. Akuyu is a flagship energy project in bilateral relations and is expected to play a major role in Ankara's efforts to expand its nuclear energy capacity.
2: (Gülüyor) The U.S. launched fresh airstrikes against Iranian targets Tuesday, raising fears of a

0: Today, we're focusing on two summits shaping the region's next chapter. In Bishkek, President Erdogan addressed the Shanghai Cooperation Organization, calling it a rising star and pledging deeper cooperation across the bloc in meetings that also brought him face-to-face with Russian President Putin and Azerbaijani President Aliyev. It was a summit that also marked a major moment for Pakistan, which formally took over the SCO chairmanship for the year ahead. And closer to home, Turkey is preparing to host COP31 in Antalya this November. Minister of Environment and Urban Planning Murat Kurum has promised what he calls a historic action plan. And we'll look at what that really means and how First Lady Emine Erdogan's zero waste movement has become part of that agenda. Joining me in the studio today are Daily Sabah editors Amez Ahmed and Kelvin Zunga, and from the Pakistani capital, political analyst Javed Rana. Let's begin.
1: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
2: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
1: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security, and stability.
2: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
1: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
2: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
1: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.